0: beni de yak bari. Zaten biliyor.
1: Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki, en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet. Ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

0: ediyoruz.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi başlıyor. Hayatın ritmi başlıyor.

Güzel bir gün olsun diye bu salı gününde de hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Salının tadını çıkartmak isteyenler için önünüzdeki 2 saat boyunca mikrofon başında olacağım. Yine günün en güzel şarkıları, yine günün güzel haberleriyle hem gündemden uzak hem de haberdar olacağız. Hayatın ritmi başlıyor. Gününüz güzel, radyonuz açık olsun.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

Hep diyorum ya, güzel şeylerden bahsedelim, iyi çağıralım kendimizi, olumlu düşünelim diye. İşte bugün pozitif düşünmenin faydalarından bahsedeceğiz. Zamansız gardırop parçalarından, zamansız şıklıktan bahsedeceğiz. Kışlıkları kaldırırken bu detaylara dikkat edin demişler. Biraz geç demişler, o yüzden ben de geç bahsedeceğim ama hala kışlıkları kaldırmayanlar varsa şöyle bir kışlık kıyafetleri kaldırırken neler yapmamız gerektiğinden bahsedeceğiz. Güneş bu sene daha fazla yakacak. Hem cildimizi hem de gözümüzü aman dikkat diyeceğiz. Sosyal medyadan, nefes egzersizlerinden, uyumanıza yardımcı bitki ilerden bahsedeceğiz. Yine dolu dolu bir program. Yine dolu dolu bir hayatın ritmi sizi bekliyor. Radyonuz açık olsun.

Kimse dokunamaz benim gibi sana. Sevemezsin bir daha. Unut beni. Ya da vazgeçtin. Asla unutma.

sabah işe gitmeden önce ya da hazırlanırken, gideceğiniz bir davet olduğunda, dışarı çıkarken, gardırobun karşısında fazla vakit harcamak istemiyorsanız eğer, zamansız parçalar gardırobunuzda bulunmalı her zaman, hem şık hem de rahat olabilmeniz için. Peki zamansız parçalar hangileri? Yazlık zamansız parçalara şöyle bir bakalım. Mutlaka her kombinle uyum sağlayan bir beyaz gömleğiniz olsun. İsterseniz plajda pareo gibi kullanın, isterseniz şortla, isterseniz eteklerle, elbise üstüne, hem şık hem de sade bir görünüş sunuyor. Beyaz gömlek mutlaka gardırobunuzda bulunsun ama kumaş olarak pamuk ya da keten tercih edin bu sıcaklarda. Yüksek bel jean veya bir şort olabilir, zira yüksek bel denim modası geçmeyen kurtarıcılardan. Hasır şapkanız, büyük güneş gözlüğünüz, espadrilleriniz, deri sandaletleriniz mutlaka sizi şık gösterecek her kombinde. Bir de hep böyle düzlerden, basiclerden bahsediyoruz. Bir de basic tişörtünüz olsun, hatta birden fazla, siyahı, beyazı, pembesi, moru, laciverti derken basic bir tişörtün en kurtarıcı parça olduğunu söyleyebiliriz. İster desenli eteklerle, ister şortlarla, ister jean pantolonlarla, her tonda, her şeyle kullanabileceğiniz basic bir tişörtünüz gardırobunuzda bulunsun mutlaka. Onu da takılarla süsleyin. Zamansız parçaların genellikle nötr tonlarda olduğunu ve daha fazla kombinlenme şansı verdiğini de unutmayın diyelim. Bundan sonra daha hızlı hazırlanacaksınız, hatırlatmış olayım.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Bilmiyorum siz yapıyor musunuz yazlık kışlık değişimi, ama yapanlar varsa böyle kışlıkları kaldırırken, yazlıklara yer açarken dikkat etmemiz gereken detaylar var. Gerçi çoktan kaldırdık biliyorum, ama bir sonraki sezonda giymek için kaldıracağınız kışlıklarınız varsa önce yıkayıp da kaldırın. Bunu söylememe gerek var mı bilmiyorum. Sonra lekeler kalıcı hale geliyor. Düzgün katlayın. Düzgün katlanmazsa iyice derinleşen kırışıklıkları açmak bir sonraki sezonda zor oluyor. Pamuklu kumaşlara sarabilirsiniz. Tozdan uzak, rutubetsiz bir yerde saklamanız gerekiyor. Eğer dolapta saklayacaksanız doğru askı kullanmanız gerekiyor. Çünkü yanlış askı özellikle iz bırakabiliyor. Naftalin ya da lavanta kullanıyor musunuz bilmiyorum, ama kapalı yerlerde bekleyen giysiler için en ideali, daha sağlıklı kalması için diye hatırlatmış olalım. E tabii biz çoktan yazlıklara geçiş yaptık bu sıcak havada da. Hala kenarda köşede kalmış kaldıracağınız kışlıklar varsa diye hatırlatmış olalım.

0: olmadan.
1: Havalar sıcak, yaz geldi, Haziran'ın 16'sı derken önümüzde daha sıcak günler var. İşte o sıcak günlerde sadece cildinize değil, gözlerinize de dikkat etmeniz gerekir diyor uzmanlar. Çünkü güneşin zararlı ışınları sadece cilt sağlığını tehdit etmiyor, göz sağlığını da tehdit ediyor. Göz hastalıkları uzmanları özellikle öğle saatlerinde ultraviyole ışınlara maruz kalmanın korneada hasara yol açabileceğini söylüyorlar. Göz hastalığı bulunan kişiler için de çocuklar için de uyarılarda bulunmuş. Hatırlatmış olayım, kullandığınız güneş gözlüklerinin ne kadar önemli olduğunu anlayın diye. Peki günün tadını, güneşin tadını, yazın tadını çıkartırken kendinize de ihmal etmeyin diyelim.

İyi düşünelim, iyi olsun. Pozitif düşünelim. Mutlu olmak için güzeli çağıralım, iyiyi çağıralım. Bugüne kadar pek çok kez söyledik, konuştuk ama yapabildik mi? Zaman zaman denedik. Başarabildik mi? Bence başardık. Fakat yine başarmak istiyorsanız, etrafınızda ne olursa olsun düşüncelerinizi kontrol ettiğinizi daima unutmayın. Kötü bir şey olduğunda bile onun hakkındaki düşünceleri siz seçiyorsunuz. Hangi düşünceyi seçerseniz seçin, düşünme gücü size ait, unutmayın. Bu yüzden pozitif düşünün. İyi düşünün ki iyi yaşayın. Aynı zamanda pozitif düşünmenin ruh sağlığını iyileştirdiğini de hatırlatmak isterim. Çoğu zaman iyimser bir tutuma sahip olmak için işte polyanlacılık tarzında şeyler düşünüldüğünü söylüyorlar ama siz ruh sağlığınızı gerçekten iyileştirmek istiyorsanız her gün kendinize pozitif düşündüğünüz anlar yaratmaya başlayın. Tabii ki her saniye, her an pozitif düşünemeyiz. Her birimizin yaşadığı anlar var ama yapılan araştırmalar ne kadar çok pozitif düşünürseniz hayatınızda ruh sağlığınızın o kadar iyiye gittiğini söylüyorlar. Benden hatırlatması, güne başlarken, günün devamında, gün içinde, gecenin bir yarısında iyi düşünün. İyi şeyleri çağırın, güzeli hissedin, güzel yaşayın.

Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Sabah uyanıyoruz, gözümüzü sosyal medyayla açıyoruz. Gece oluyor, yatağa girerken sosyal medyayla uyuyoruz. Bu kadar fazla sosyal medyayla iç içe olduğumuz için bazen bize kötü hissettirebiliyor. Eğer size geride kaldığınızı hissettiriyorsa, sürekli bir yerlere yetişme telaşınız varsa, ruhunuz yorulduysa endişe etmeyin. Sosyal medya sağlıyor. Daha doğrusu sosyal medya yüzünden böyle hissediyorsunuz. Aslında tam olmanız gereken yerdesiniz. Eğer başarılı olmak istiyorsanız bulunduğunuz yerde ne kadar başarılı olduğunuzu kendinize söylemeyi ihmal etmeyin. Çünkü bazı zamanlarda sosyal medyada yaşanan başka hayatlara baktığınızda sizi geride kalmış, sizi yetişemiyor hissettirebiliyor. Sabah uyandığınızda, gece yatarken sosyal medyayla haşır neşir olmaktan ziyade kendi hayatınızla iç içe olmaya bakın. Yaşadığınız anın tadını çıkartın. Bu salı gününde de boş verin o dijital, yapay, gerçek olmayan hayatları boş verin izlemeyi. Kendi hayatınıza bakın.

Şimdi şöyle derin bir nefes alın. Sonra nefes egzersizleri yapmanızı tavsiye edeceğim size. Çünkü gerçekten nefes egzersizlerinin çok fazla faydası var. Hem ruhsal anlamda hem de fiziksel anlamda iyi geliyor. Bir kere nefes egzersizleri solunum kaslarını güçlendiriyor. Özel hazırlanmış o nefes egzersizleri, size uygun nefes egzersizlerinin günlük egzersiz kadar faydalı olduğunu söylüyorlar. Hatta nefes egzersizlerinin ilaç almayı engellediğini, günlük egzersizlere katkı sağladığını söylüyorlar. Sadece 5 dakikanızı ayırarak yaptığınız o nefes egzersizleriyle kan basıncını düşürüp daha sağlıklı olabilirsiniz. Tabii sizin hayat tarzınıza, sizin nefesinize, başlangıcınıza uygun, hastalıklarınıza uygun nefes egzersizlerini araştırmakta fayda var. Tansiyonu düşüren, kardiyovasküler hastalıklara iyi gelen, ruh sağlığını iyileştiren nefes egzersizleri ve çok daha fazlası için küçük bir araştırma yapın derim ben. Ama önce şöyle bir derin nefes alın, pencereyi açın ve bu güzel günün tadını çıkartın.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Güne nasıl başladınız, sabah uyanabildiniz mi? Muhtemelen uykunuzu aldınız. Havalar daha çok sıcak değil, gece rahat uyuyabiliyoruz. Dolayısıyla sabah da rahat uyanabiliyoruz. Eğer geceleri iyi bir uyku uyumak istiyorsanız sadece havanın sıcaklığı değil, odanın ortamı da çok önemli. Tabii ki odanın havası da çok önemli. Daha iyi bir uyku için yatak odanızda bulundurmanız gereken bitkiler de var hanımlar, beyler. Hem uykunuzu daha hızlı getiriyorlar hem de ortamın havasını temizliyorlar. Yaseminin, areka permiyesinin, aloe vera'nın yatak odasında bulundurulması gereken bitkilerin başında olduğunu hatırlatayım. Lavantanın zaten biliyoruz kaygıyı ve stresi yok ettiğini, uykuyu da getirdiğini. Yelken çiçeğinin, kurdele çiçeğinin, Benjamin'in de havayı temizlediğini hatırlatmak istiyorum. Hatta Benjamin çiçeği bir numaralı havayı temizleyen bitkiymiş. Havadaki benzen, amonyak, toluen ve diğer zararlı yabancı maddelerin %70'inden fazlasını ortadan kaldırıyormuş Benjamin bitkisi. Paşa kılıcı da iyi geliyor, aşk merdiveni de gardenyada. Odanın havasını temizliyor. Yattığınız odada, bulunduğunuz odada bu bitkiler mutlaka bulunsun ki sabah güne daha zinde ve daha sağlıklı uyanın.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, bölgenin Pehlivanlar gücü. Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Sabah güne başlarken detoks sularıyla başlayıp gecenin bir yarısı pizza dilimleriyle bitirenlerden değilsinizdir umarım. Detoks suyu da başladıysanız devam ettirin, zira ihtiyacımız var onlara. Fakat işte o detoks suları sadece yeterli olmuyor. Ödem attırıcı, zayıflatıcı detoks sularının gerçekten işe yarayıp yaramadığını araştırmışlar. Aslında uzun yıllardır işe yaradığını söylüyorlar. Hatta tecrübeyle sabit, ben de uzun zaman kullandım. Özellikle tarçınlı limonlu suyun, özellikle limonun gerçekten kilo verdirdiğini, tok tuttuğunu, daha ziyade fazla yemeği önlediğini, kan şekerini düzenlediğini biliyoruz. Bu yüzden çoğunlukla pek çoğumuz zayıflattığını düşünüyoruz. Aslında dolaylı yoldan iştahımızı kapatıyor. Dolaylı yoldan fazla yememizi engelliyor. Dolaylı yoldan kan şekerini düzenliyor ki vücuda iyi geliyor. Bu yüzden detoks sularının evet faydası var. Ama fazlası da zarar, unutmayın, her şeyde olduğu gibi. Vücudun zaten kendi detoksunu yaptığını hatırlatmış olalım. Bazı şeylerde çok fazla abartmamakta fayda var diyelim. Gününüz sağlıkla devam etsin. Detoks suları kadar etkili şarkılar da var tabii ki yanı başınızda.

Güzel bir salı günü çoktan başladı bugünün devamında. Eğer detoks sularından bahsettik, eğer sağlıklı beslenmeyi düşünüyorsanız, sağlıklı beslenmeye başladıysanız muhtemelen şekerden uzaklaştınız. 21 gün kuralı var biliyorsunuz. 21 gün tüketmediğinizde alışkanlık yapıyor. İlk 9 günde bile vücudun olumlu tepki verdiğini söylüyorlar. İlk bir hafta içinde şeker tüketmediğiniz bir hafta içerisinde karaciğerin iyileşmeye başladığını söylüyorlar. Yani hani diyor ya uzmanlar en tatlı zehir diye, şekerin ne kadar zararlı olduğunu buradan yapılan araştırmalardan anlıyoruz. Gününüzü tatlandıralım biz en sevdiğiniz şarkılarla. Siz yeter ki şekerden uzak sağlıklı bir hayata devam edin.

Salının tadını, salının ritmini birlikte yakaladık. Hayatın ritmini bugün de yine birlikte yakalamış olduk. Günün iki saati boyunca yanı başınızdaki radyoda günün güzel haberleriyle paylaştık bugünün iki saatini. Hafta içi her gün hayatın ritminde buluşuyoruz. Radyonuz, müziğiniz hep açık kalsın. Yarın yine aynı saatlerde görüşmek üzere. Bugünlük hoşça kalın. Shake your

hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi. Hayatın ritmi.

hayatım geceden kırılır kanadım yükümden karadır hayatım geceden.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

acılar sürmez. Zaman en güzel çare. Unutursun sen de. Hadi.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Reklamlar.

0: Ehliman'lar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Sen söyle.
1: Bir şey sormak istemiyorum.
0: Peki o zaman.

Ben hafta içerisinde her gün olduğu gibi çok güzel bir salı günü de 2 saat boyunca Türk popundan en iyilerle sizlerleyim. Bugün açılış şarkımız Atiye'den Sefam olsun.

şimdi sosyetenin ultra zenginleri ve sinema dünyasının kalbine attığı o meşhur Fransız Rivierası'na, kana uzanıyoruz. Ama bu kez haberimiz Kırmızı Halı'dan değil. Kelimenin tam anlamıyla bir otel odası kapmaca krizi. Ekranların o bol ödüllü, bol entrikalı popüler dizisi The White Lotus'u duymanız kalmamıştır herhalde. İşte bu çılgın dizinin 4. sezon çekimleri şu sıralar Cannes ve Saint-Tropez'de yapılıyor. Ama ne yapım? Bloomberg'in haberine göre çekim ekibi bölgedeki lüks otelleri öyle bir kapatmış ki, hani o paraya para demeyen, dünyaları satın alan milyarderler bile şu an kafalarını sokacak tek bir boş oda bulamıyorlarmış. Düşünsenize, çok zenginsiniz ama kalacak oda bulamıyorsunuz. Çekimler de yaklaşık 50 gün sürecekmiş.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Yapılan son çalışmalara göre 12 ile 21 yaş arasındaki gençlerin neredeyse 5'te biri, yani her 5 gençten biri ruh sağlığı dertleri, tasaları ve hayat tavsiyeleri için yapay zeka sohbet botlarına başvuruyorlarmış. Yani o ödev yaptırdığınız, yemek tarifi sorduğumuz yapay zekalar şimdiki gençlerin bir nevi dijital dert ortağı olmuş durumda. Gece yarısı canı sıkılan, içi daralan herkes hemen telefona sarılıp yapay zekayı içine döküyor. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, bir dostun samimi sesinin, sıcak bir sarılmanın ya da işin ehli bir uzmanın %100 desteğinin yerini herhalde bir kod tutamaz diye düşünüyorum. Birbirimize ihtiyacımız var.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Bazen tozlu bir arşiv belgesi tarihin en büyük gizemlerinden birini aydınlatıverir. Dünya edebiyatının dev ismi ve her zaman merak ettiğimiz isimlerden bir tanesi William Shakespeare'in Londra'da yaşadığı evin tam konumu tesadüfi bir keşifle ilk kez netleşti. Yıllardır Blackfriars bölgesinde bir evi olduğu biliniyordu ama kapı numarasından mimari özelliklerine kadar her şey artık gün yüzünde. Kim bilir, belki de o meşhur tirattaş tam da bu keşfedilen pencerenin önünde kağıda döküldüm.

Yolların kaftanları, sinema sevdalıları. Şöyle bir kafamızı yukarıya kaldıralım. Efsane yönetmen Steven Spielberg'i muhtemelen tanıyorsunuzdur. 1977'de üçüncü türden yakınlaşmalar dendiğinde bu benim sadece kişisel hayalim demişti. Ama şimdi usta yönetmen yeni uzaylı filmiyle geri dönüyor ve bu kez gerçekten de iddialı. Bu film sadece hayal değil, sorulara cevap verecek diyor. Sanki UFO meselesini ünlü yönetmen çözmüş gibi. Bilmiyorum.

Hani şu cebe koyunca kendi kendine kör doğum olma sanatı itira eden kablolu kulaklıklar vardı ya. Meğer kablolu kulaklıklar gümbür gümbür geri dönüyorlarmış. Z kuşağı bile o beyaz kabloları boynuna dolamaya başlamış. Neden derseniz, bir kere çok ucuz. İkincisi, o minicik bluetooth kulaklıklar gibi Aytekin'i nereye düşürdüm? Koltuğun arasına mı kaçtı? Stresi yok. Gerçekten kaybolması zor. Şarj bitti dersen sıfır. Öyle bir sorun yok yani. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Ben de açıkçası evet bluetooth kulaklıklar kullanıyorum ama o küçük kulaklıkları hiç kullanamıyorum.

seni piyanlaşı gördüm gördüm. Yarınlarım sana sürgün. Beni bu yüzden öldür öldür. Yarına görmesin ömrüm ömrüm. Seni piyanlaşı gördüm gördüm. Yarınlarım sana sürgün.

Profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Biraz önce kablolu kulaklıkların hayatımıza geri döndüğünden bahsettik. Başka neler olacak derseniz, Polonya hükümeti düğmeye bastı, artık 1. sınıftan 8. sınıfa kadar olan tüm o minik ellerden cep telefonları yavaş alınacak. Artık öyle ders arasında video izlemek, sıranın altından mesajlaşmak falan yok. Okullara özel depolama alanları, yani bildiğiniz telefon kutuları kuruluyor. Sabah okula gelen okullu cihazını kutuya kilitleyecek. Açın interneti, araştırma yapıyoruz demezse ya da acil bir durum olmazsa o kutunun kapağı açılmayacak. Vallahi bana sorarsanız çocukların o dijital yorgunluktan, sürekli bildirim kovalamaktan biraz uzaklaşması için şahane bir adım. Hadi telefonları şimdilik bir kenara bırakalım.

Hollywood'un en baba delikanlısı, Vahşi Batı'nın yürüyen efsanesi Clint Eastwood. Tam 96 yaşında ve benden bu kadar, ben kaçar diyerek Hollywood'dan resmen emekli oldu. 1960'larda Rawhide dizisiyle başlamıştı. İyi, kötü, çirkin, kirli her derken gerçekten yaşlanmayan isimlerden bir tanesi. Ya da şöyle söyleyeyim, yaşlandıkça karizması katlandı. Hani biz deriz ya, onun eledi, eleğini astı. Clint Eastwood için bunu söyleyebilmek gerçekten çok zor.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

sıcaklık değerleri teker teker şartmaya başlarken acaba nasıl bir yaz geçireceğiz diye muhtemelen ürküyorsunuz sizler de. Valla Dünya Meteoroloji Örgütü'nden tam anlamıyla terleten bir açıklama geldi. Hani o geçtiğimiz yıllarda adını dilimizden düşürmediğimiz, bizi klimalara köle eden meşhur bir dostumuz vardı ya. El Niño. El Niño gitti, süper El Niño geldi. Eylül ayından önce yeniden geri dönme ihtimali %80 olmuş. Yandım anam diyeceğiz yani sonbaharda bile. Maalesef öyle görünüyor.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Paralel, dijital dünyanın zirvesinden yani tam olarak oturduğumuz yerden bildiriyorum. Son veriler açıklandı. Yine kendimize hayran kalacağımız bir tezatlar ülkesi tablosuyla karşı karşıyayız. Ülkece internet kullanımının da %90 sınırını aşmışız. %88'imiz yapay zekaya hayatına gerçekten entegre etmiş. Sosyal medyada dünya markasıyız. Video izlemede, oyun oynamada hep en tepelerdeyiz. Ama gel gelelim iş o videoları donmadan izlemeye ve oyunu ping olmadan oynamaya gelince internet hızında maalesef dünya listelerinin en diplerindeymişiz.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

insanları üşenmemişler ve tam 30 yıl boyunca dile kolay 147 binden fazla kişiyi adım adım takip etmişler. Sonuç ne derseniz, haftada sadece 90 dakika ile 2 saat arasında yeni yeni haberlerim var. Bilim insanları üşenmemişler ve tam 30 yıl boyunca dile kolay 147 binden fazla kişiyi adım adım takip etmişler. Sonuç

Karnavalı maalesef bugün de sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir salı günü diliyorum. Yarın aynı saatte ve frekansta karnavalda görüşmek üzere.

hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi başlıyor. Hayatın ritmi.

güzel bir gün olsun diye bu salı gününde de hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Salının tadını çıkartmak isteyenler için önünüzdeki 2 saat boyunca mikrofon başında olacağım. Yine günün en güzel şarkıları, yine günün güzel haberleriyle hem gündemden uzak hem de haberdar olacağız. Hayatın ritmi başlıyor. Gününüz güzel, radyonuz açık olsun.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

Hep diyorum ya, güzel şeylerden bahsedelim, iyi çağıralım kendimizi, olumlu düşünelim diye. İşte bugün pozitif düşünmenin faydalarından bahsedeceğiz. Zamansız gardırop parçalarından, zamansız şıklıktan bahsedeceğiz. Kışlıkları kaldırırken bu detaylara dikkat edin demişler. Biraz geç demişler, o yüzden ben de geç bahsedeceğim ama hala kışlıkları kaldırmayanlar varsa şöyle bir kışlık kıyafetleri kaldırırken neler yapmamız gerektiğinden bahsedeceğiz. Güneş bu sene daha fazla yakacak. Hem cildimizi hem de gözümüzü aman dikkat diyeceğiz. Sosyal medyadan, nefes egzersizlerinden, uyumanıza yardımcı bitkilerden bahsedeceğiz. Yine dolu dolu bir program, yine dolu dolu bir hayatın ritmi sizi bekliyor. Radyonuz açık olsun.

hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

kimse dokunamaz benim gibi sana. Sevemezsin bir daha. Unut beni. Ya da vazgeçtim. Asla unutma.

sabah işe gitmeden önce ya da hazırlanırken, gideceğiniz bir davet olduğunda, dışarı çıkarken, gardırobun karşısında fazla vakit harcamak istemiyorsanız eğer, zamansız parçalar gardırobunuzda bulunmalı her zaman, hem şık hem de rahat olabilmeniz için. Peki zamansız parçalar hangileri? Yazlık zamansız parçalara şöyle bir bakalım. Mutlaka her kombinle uyum sağlayan bir beyaz gömleğiniz olsun. İsterseniz plajda pareo gibi kullanın, isterseniz şortla, isterseniz eteklerle, elbise üstüne, hem şık hem de sade bir görünür sunuyor. Beyaz gömlek mutlaka gardırobunuzda bulunsun ama kumaş olarak pamuk ya da keten tercih edin bu sıcaklarda. Yüksek bel jean veya bir şort olabilir, zira yüksek bel denim modası geçmeyen kurtarıcılardan. Hasır şapkanız, büyük güneş gözlüğünüz, espadrilleriniz, deri sandaletleriniz mutlaka sizi şık gösterecek her kombinde. Bir de hep böyle düzlerden, basiclerden bahsediyoruz. Bir de basic tişörtünüz olsun. Hatta birden fazla, siyahı, beyazı, pembesi, moru, laciverti derken basic bir tişörtün en kurtarıcı parça olduğunu söyleyebiliriz. İster desenli eteklerle, ister şortlarla, ister jean pantolonlarla, her tonda, her şeyle kullanabileceğiniz basic bir tişörtünüz gardırobunuzda bulunsun mutlaka. Onu da takılarla süsleyin. Zamansız parçaların genellikle nötr tonlarda olduğunu ve daha fazla kombinlenme şansı verdiğini de unutmayın diyelim. Bundan sonra daha hızlı hazırlanacaksınız, hatırlatmış olayım.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

bilmiyorum siz yapıyor musunuz yazlık kışlık değişimi, ama yapanlar varsa böyle kışlıkları kaldırırken, yazlıkları yer açarken dikkat etmemiz gereken detaylar var. Gerçi çoktan kaldırdık biliyorum, ama bir sonraki sezonda giymek için kaldıracağınız kışlıklarınız varsa önce yıkayıp da kaldırın. Bunu söylememe gerek var mı bilmiyorum. Sonra lekeler kalıcı hale geliyor. Düzgün katlayın. Düzgün katlanmazsa iyice derinleşen kırışıklıkları açmak bir sonraki sezonda zor oluyor. Pamuklu kumaşları sarabilirsiniz. Tozdan uzak, rutubetsiz bir yerde saklamanız gerekiyor. Eğer dolapta saklayacaksanız doğru askı kullanmanız gerekiyor. Çünkü yanlış askı özellikle iz bırakabiliyor. Naftalin ya da lavanta kullanıyor musunuz bilmiyorum, ama kapalı yerlerde bekleyen giysiler için en ideali, daha sağlıklı kalması için diye hatırlatmış olalım. E tabii biz çoktan yazlıklara geçiş yaptık bu sıcak havada da. Hala kenarda köşede kalmış kaldıracağınız kışlıklar varsa diye hatırlatmış olalım.

0: Sesler kopmadan.
1: Havalar sıcak, yaz geldi, Haziran'ın 16'sı derken önümüzde daha sıcak günler var. İşte o sıcak günlerde sadece cildinize değil, gözlerinize de dikkat etmeniz gerekir diyor uzmanlar. Çünkü güneşin zararlı ışınları sadece cilt sağlığını tehdit etmiyor, göz sağlığını da tehdit ediyor. Göz hastalıkları uzmanları özellikle öğle saatlerinde ultraviyole ışınlara maruz kalmanın korneada hasara yol açabileceğini söylüyorlar. Göz hastalığı bulunan kişiler için de çocuklar için de uyarılarda bulunmuş. Hatırlatmış olayım, kullandığınız güneş gözlüklerinin ne kadar önemli olduğunu anlayın diye. Peki günün tadını, güneşin tadını, yazın tadını çıkartırken kendinize de ihmal etmeyin diyelim.

İyi düşünelim, iyi olsun. Pozitif düşünelim. Mutlu olmak için güzeli çağıralım, iyiyi çağıralım. Bugüne kadar pek çok kez söyledik, konuştuk ama yapabildik mi? Zaman zaman denedik. Başarabildik mi? Bence başardık. Fakat yine başarmak istiyorsanız, etrafınızda ne olursa olsun düşüncelerinizi kontrol ettiğinizi daima unutmayın. Kötü bir şey olduğunda bile onun hakkındaki düşünceleri siz seçiyorsunuz. Hangi düşünceyi seçerseniz seçin, düşünme gücü size ait, unutmayın. Bu yüzden pozitif düşünün. İyi düşünün ki iyi yaşayın. Aynı zamanda pozitif düşünmenin ruh sağlığını iyileştirdiğini de hatırlatmak isterim. Çoğu zaman iyimser bir tutuma sahip olmak için işte polyanlacılık tarzında şeyler düşünüldüğünü söylüyorlar ama siz ruh sağlığınızı gerçekten iyileştirmek istiyorsanız her gün kendinize pozitif düşündüğünüz anlar yaratmaya başlayın. Tabii ki her saniye, her an pozitif düşünemeyiz. Her birimizin yaşadığı anlar var ama yapılan araştırmalar ne kadar çok pozitif düşünürseniz hayatınızda ruh sağlığınızın o kadar iyiye gittiğini söylüyorlar. Benden hatırlatması, güne başlarken, günün devamında, gün içinde, gecenin bir yarısında iyi düşünün, iyi şeyleri çağırın, güzeli hissedin, güzel yaşayın.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Sabah uyanıyoruz, gözümüzü sosyal medyayla açıyoruz. Gece oluyor, yatağa girerken sosyal medyayla uyuyoruz. Bu kadar fazla sosyal medyayla iç içe olduğumuz için bazen bize kötü hissettirebiliyor. Eğer size geride kaldığınızı hissettiriyorsa, sürekli bir yerlere yetişme telaşınız varsa, ruhunuz yorulduysa endişe etmeyin. Sosyal medya sağlıyor. Daha doğrusu sosyal medya yüzünden böyle hissediyorsunuz. Aslında tam olmanız gereken yerdesiniz. Eğer başarılı olmak istiyorsanız bulunduğunuz yerde ne kadar başarılı olduğunuzu kendinize söylemeyi ihmal etmeyin. Çünkü bazı zamanlarda sosyal medyada yaşanan başka hayatlara baktığınızda sizi geride kalmış, sizi yetişemiyor hissettirebiliyor. Sabah uyandığınızda, gece yatarken sosyal medyayla haşır neşir olmaktan ziyade kendi hayatınızla iç içe olmaya bakın. Yaşadığınız anın tadını çıkartın. Bu salı gününde de boş verin o dijital, yapay, gerçek olmayan hayatları boş verin izlemeyi. Kendi hayatınıza bakın.

Şimdi şöyle derin bir nefes alın. Sonra nefes egzersizleri yapmanızı tavsiye edeceğim size. Çünkü gerçekten nefes egzersizlerinin çok fazla faydası var. Hem ruhsal anlamda hem de fiziksel anlamda iyi geliyor. Bir kere nefes egzersizleri solunum kaslarını güçlendiriyor. Özel hazırlanmış o nefes egzersizleri, size uygun nefes egzersizlerinin günlük egzersiz kadar faydalı olduğunu söylüyorlar. Hatta nefes egzersizlerinin ilaç almayı engellediğini, günlük egzersizlere katkı sağladığını söylüyorlar. Sadece 5 dakikanızı ayırarak yaptığınız o nefes egzersizleriyle kan basıncını düşürüp daha sağlıklı olabilirsiniz. Tabii sizin hayat tarzınıza, sizin nefesinize, başlangıcınıza uygun, hastalıklarınıza uygun nefes egzersizlerini araştırmakta fayda var. Tansiyonu düşüren, kardiyovasküler hastalıklara iyi gelen, ruh sağlığını iyileştiren nefes egzersizleri ve çok daha fazlası için küçük bir araştırma yapın derim ben. Ama önce şöyle bir derin nefes alın, pencereyi açın ve bu güzel günün tadını çıkartın.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Güne nasıl başladınız, sabah uyanabildiniz mi? Muhtemelen uykunuzu aldınız. Havalar daha çok sıcak değil, gece rahat uyuyabiliyoruz. Dolayısıyla sabah da rahat uyanabiliyoruz. Eğer geceleri iyi bir uyku uyumak istiyorsanız sadece havanın sıcaklığı değil, odanın ortamı da çok önemli. Tabii ki odanın havası da çok önemli. Daha iyi bir uyku için yatak odanızda bulundurmanız gereken bitkiler de var hanımlar, beyler. Hem uykunuzu daha hızlı getiriyorlar hem de ortamın havasını temizliyorlar. Yaseminin, areka permiyesinin, aloe vera'nın yatak odasında bulundurulması gereken bitkilerin başında olduğunu hatırlatayım. Lavantanın zaten biliyoruz kaygıyı ve stresi yok ettiğini, uykuyu da getirdiğini. Yelken çiçeğinin, kurdele çiçeğinin, Benjamin'in de havayı temizlediğini hatırlatmak istiyorum. Hatta Benjamin çiçeği bir numaralı havayı temizleyen bitkiymiş. Havadaki benzen, amonyak, toluen ve diğer zararlı yabancı maddelerin %70'inden fazlasını ortadan kaldırıyormuş Benjamin bitkisi. Paşa kılıcı da iyi geliyor, aşk merdiveni de gardenyada. Odanın havasını temizliyor. Yattığınız odada, bulunduğunuz odada bu bitkiler mutlaka bulunsun ki sabah güne daha zinde ve daha sağlıklı uyanın.

0: Uzmanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Sabah güne başlarken detoks sularıyla başlayıp gecenin bir yarısı pizza dilimleriyle bitirenlerden değilsinizdir umarım. Detoks suyuyla başladıysanız devam ettirin, zira ihtiyacımız var onlara. Fakat işte o detoks suları sadece yeterli olmuyor. Ödem attırıcı, zayıflatıcı detoks sularının gerçekten işe yarayıp yaramadığını araştırmışlar. Aslında uzun yıllardır işe yaradığını söylüyorlar. Hatta tecrübeyle sabit, ben de uzun zaman kullandım. Özellikle tarçınlı limonlu suyun, özellikle limonun gerçekten kilo verdirdiğini, tok tuttuğunu, daha ziyade fazla yemeği önlediğini, kan şekerini düzenlediğini biliyoruz. Bu yüzden çoğunlukla pek çoğumuz zayıflattığını düşünüyoruz. Aslında dolaylı yoldan iştahımızı kapatıyor. Dolaylı yoldan fazla yememizi engelliyor. Dolaylı yoldan kan şekerini düzenliyor ki vücuda iyi geliyor. Bu yüzden detoks sularının evet faydası var. Ama fazlası da zarar, unutmayın, her şeyde olduğu gibi. Vücudun zaten kendi detoksunu yaptığını hatırlatmış olalım. Bazı şeylerde çok fazla abartmamakta fayda var diyelim. Gününüz sağlıkla devam etsin. Detoks suları kadar etkili şarkılar da var tabii ki yanı başınızda.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
2: Hayatın ritmi devam ediyor.

Güzel bir salı günü çoktan başladı bugünün devamında. Eğer detoks sularından bahsettik, eğer sağlıklı beslenmeyi düşünüyorsanız, sağlıklı beslenmeye başladıysanız muhtemelen şekerden uzaklaştınız. 21 gün kuralı var biliyorsunuz. 21 gün tüketmediğinizde alışkanlık yapıyor. İlk 9 günde bile vücudun olumlu tepki verdiğini söylüyorlar. İlk 1 hafta içinde şeker tüketmediğiniz bir hafta içerisinde karaciğerin iyileşmeye başladığını söylüyorlar. Yani hani diyor ya uzmanlar en tatlı zehir diye, şekerin ne kadar zararlı olduğunu buradan yapılan araştırmalardan anlıyoruz. Gününüzü tatlandıralım biz en sevdiğiniz şarkılarla. Siz yeter ki şekerden uzak sağlıklı bir hayata devam edin.

Salının tadını, salının ritmini birlikte yakaladık. Hayatın ritmini bugün de yine birlikte yakalamış olduk. Günün iki saati boyunca yanı başınızdaki radyoda günün güzel haberleriyle paylaştık bugünün iki saatini. Hafta içi her gün hayatın ritminde buluşuyoruz. Radyonuz, müziğiniz hep açık kalsın. Yarın yine aynı saatlerde görüşmek üzere. Bugünlük hoşça kalın. Shake your

takip etmiyorsun. Her günkü aynı oyun. Gidenler endişeyle gidiyor biliyorum. Ama sen korkma.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

0: beni de yak bari. Zaten biliyor.
1: Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet. Ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Ömrüm sen hep yanlış gördün. Yarınlarım sana sürgün. Beni bu yüzden öldür. Yarını görmesin ömrüm sen hep yanlış gördün.

bence. Senseler gibi yapıyorsun. Her günkü aynı oyun. Gidenler endişeyle gidiyor biliyorum. Ama sen korkma.

0: beni de yak bari. Zaten biliyor.
1: Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.